Bizdesin, bunlar o senin üstünde. Bazı bazı sen köresindir ve az bazı

baygu aragu baygo ya jagana ayada günana yelana yelata bülkü.